0: Weltdurchschrei, Weltdurchschrei, ja.
1: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.

0: değil mi?
1: Çok zor bir çekimin, çok projem çekimin sonuna geldik. Benim sanat hayatımda görüp görebileceğim bir şey diyeceğim. Ben de burası masada. Yani duayenlerle Allah böyle bir şey nasıl yaptı. Ben de oraya
2: hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Allah'a emanet. Bana çok büyük bir gurur yaşattınız. Ömrünüz var. Davacıklar mı? Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Beni sağlık. Arkınıza yer edin. Hocam da Allah senden de razı olsun. Bu kadar sabırlı bir araya gelin. Evler evli şeklinde de kanal göndersen buraya top kimse toplayalım.
3: Hayırlısı olsun bu halim.
4: Yörük. Zelenske'ye, Mut Mersin'e selam olsun, yörüklere selam olsun, yörüklere. Yörük efem, yörük efem.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Düştü abla, düştü. Wow. Fiyatlar düştü.

0: görürsün. Alana helal olsun, çalana kamyon olsun.
1: Kalplerin Sesi, Yörük FM, 105.7.

0: Sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
4: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Sebaste Zeytinyağı Fabrikası. Hasat boyunca 24 saat kesintisiz hizmet ile zeytinlerinizi gece gündüz teslim alıyoruz. Siz değerli üreticilerimiz için 24 saat açık yemekhanemiz ve bekleme alanlarımızla sizlere konfor sunuyoruz.
7: Üstelik zeytinini Sebaste'ye getiren üreticilerimiz ATV ve motosiklet başta olmak üzere birbirinden değerli hediyelerin yer aldığı büyük çekilişe katılma şansı yakalıyor. Fırsatı kaçırmayın. Zeytinlerinizi hemen Sebaste Zeytinyağı Fabrikası'na getirin. Hem kazanın hem de çekilişe katılın.
6: Sebaste Zeytinyağı Fabrikası, Erdemli Karaahmetli Mahallesi'nde. İletişim için 0324 606 08 88.
8: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Yörük Ozanı devam ediyor.
12: Bozkır'ın sessizliğinde yükselen bu ses şimdi sizinle.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Görüşmede Gazze, Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'daki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki son durum ele alındı. Toplantıda Türkiye'nin bölgesel barış ve güvenliği önceleyen dış politika yaklaşımının da vurgulandığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni anayasa çağrısını yineleyerek Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. 1982 Anayasası'nın 12 Eylül darbesinin baskıcı koşullarında hazırlandığını vurgulayan Gürlek, çağın ihtiyaçlarına uygun özgürlükçü ve demokratik yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini ifade etti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin detayları netleşti. Teklif, TMSF'nin belirli koşullarda kayyum atanmasını ve bazı varlıkların dava sonucu beklenmeden satışını içeriyor. Taksitli satışlara ilişkin yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı'nın taksit süreleri ve sınırlamalar üzerindeki yetkisi yeniden düzenlendi. Taksit limitlerinde olası değişikliklerse bakanlığın kararıyla netleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık Teftiş Kurulu'nun ön incelemesinin ardından alınan karar fon soruşturması kapsamında verildi. Kamuoyunda Yeni Doğan Çetesi olarak bilinen davanın 14. duruşmasında iki sanığın tahliyesine karar verildi. 62 sanığın yargılandığı dava 26 Ocağı ertelendi. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak kentte yaşamı felç etti. Birçok noktada su baskınları ve ulaşım sorunları yaşanırken iki kişi hayatını kaybetti. Yağışın ardından İstanbul Valiliği Perşembe günü okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Gülşah Yıldırım Genç'i tebrik etti. Seçer, belediye hizmetlerinin ayrım gözetmeksizin süreceğini belirterek en kısa zamanda yeniden bir araya gelme temennisini dile getirdi. Mersin'de çalışma hayatı ve sosyal güvenlik haklarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Mersin Esnaf

0: ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda yabancıların çalışma izinleri, kayıtlı istihdam ve işverenlerin sorumlulukları ele alındı. Mersin Deniz Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi organ seçimleri tamamlandı. Seçim sonucunda Berdan Doğan, odanın yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda binlerce sentetik hap, uyuşturucu madde ve 4 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 50 yaşındaki avukatın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu. Avukatın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Bu sonuçla Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken Sarı Lacivertliler 1 puanda kaldı. Çimsa ÇBK Mersin Euro Cup Room'unda yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. D grubunda mücadele eden Mersin ekibi Polonya temsilcisi Sleza Wrocław'ı Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Yörük FM'de bir türkü daha bitti. Belki bir dağ köyünden, belki bir gurbet yolundan geldi bu ezgi. Ama ne olursa olsun hep aynı yere dokunur, insanın yüreğine.

0: Yörük Ozan'ı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ermer Toptan Gross'ta büyük fırsat. Alışverişinizde %10 indirim fırsatı. Atıştırmalık, deterjan, bakliyat, temel gıda, oyuncak, bebek bezi, hırdavat ve daha fazlası. Üstelik aynı üründen 3 adet ve üzeri alımlarda %10 indirim. Aradığınız birçok ürün avantajlı fiyatlarla Ermer Toptan Gross'ta. Ermer Toptan Gross, Türbe Caddesi Limon Çiçeği yanında. İletişim 444-0567.
6: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
7: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
6: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
7: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
6: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
7: 0324 323 2301.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Sayın zeytin üreticileri,
10: Şimşek Zeytin Fabrikası son teknoloji ikinci yeni hat makinesiyle hizmetinizde.
9: Artık beklemeye son veriyoruz.
11: Modern tesisimizde zeytinlerinizi kaliteli zeytinyağına dönüştürüyoruz.
9: Zeytin ürünlerini toptan ve perakende bulabilirsiniz.
10: Şimşek Zeytinyağı'na gelmek için Koyuncu Aytemiz Petrolü 50 metre geçince sağa dönün ve tabelalarımızı takip edin.
9: 0532 243 65 39 Erdemli.
10: Soğuk sıkım zeytinyağı Şimşek'ten alınır.
12: 13

0: yeniden.
1: Durun durun. Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.

0: Kardiyoloji Bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji Bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji Bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler. Yeni dönem
1: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: Hasat boyunca 24 saat kesintisiz hizmet ile zeytinlerinizi gece gündüz teslim alıyoruz. Siz değerli üreticilerimiz için 24 saat açık yemekhanemiz ve bekleme alanlarımızla sizlere konfor sunuyoruz.
1: Üstelik zeytinini Sebaste'ye getiren üreticilerimiz ATV ve motosiklet başta olmak üzere birbirinden değerli hediyelerin yer aldığı büyük çekilişe katılma şansı yakalıyor. Fırsatı kaçırmayın. Zeytinlerinizi hemen Sebaste Zeytinyağı Fabrikası'na getirin. Hem kazanın hem de çekilişe katılın.
0: Sebaste Zeytinyağı Fabrikası, Erdemli Karaahmetli Mahallesi'nde. İletişim için 0324 606 08 88.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Su hayattır. Su Hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
6: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
7: İndirimi yakala, sepetini doldur.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
7: Bizce 5 litre Ayşek yağ PET 459 lira. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 275 lira. Asperox Sparix Diamond 60'lı bulaşık tableti 285 lira. Aqua 3 katlı 40'lı tuvalet kağıdı 247 lira.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: 77 Ermar, adında Erdemli var.
1: Ermar Toptan Gross'ta Çamlı Bel Su Fırsatı. Bayisi olduğumuz Çamlı Bel su çeşitleri ve avantajlı koli fiyatıyla sizleri bekliyor. Yarım litrelik 24'lü, 1,5 litrelik 12'li, 5 litrelik 4'lü ve 60'lı bardak su. Çamlı Bel Su'da koli fiyatı sadece 110 lira. Ermar Toptan Gross, Türbe Caddesi Limon Çiçeği yanında. İletişim 444-0567.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
4: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market

0: son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
1: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hadi
2: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
3: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri. Bordex alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 7294. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM X. Radyon daima seninle.
9: Ankara Bebesi devam ediyor.
10: Kalplerin Sesi. Yörük FM. Yörük FM. 105.7.
11: Geli ha geli devam ke.

yıkılıyor, yıkılıyor.

yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor.

ile bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıda

0: ekran televizyonlar. Hepsi mavi beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
3: 13

0: 567 Ermar. Adında Erdemli var.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Ermer Toptan Gross'tan büyük fırsat. Alışverişinizde %10 indirim fırsatı. Atıştırmalık, deterjan, bakliyat, temel gıda, oyuncak, bebek bezi, hırdavat ve daha fazlası. Üstelik aynı üründen 3 adet ve üzeri alımlarda %10 indirim. Aradığınız birçok ürün avantajlı fiyatlarla Ermer Toptan Gross'ta. Ermer Toptan Gross, Türbe Caddesi Limon Çiçeği yanında. İletişim 444-0567.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551-815-0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Sebaste Zeytinyağı Fabrikası. Hasat boyunca 24 saat kesintisiz hizmet ile zeytinlerinizi gece gündüz teslim alıyoruz. Siz değerli üreticilerimiz için 24 saat açık yemekhanemiz ve bekleme alanlarımızla sizlere konfor sunuyoruz.
7: Üstelik zeytinini Sebaste'ye getiren üreticilerimiz ATV ve motosiklet başta olmak üzere birbirinden değerli hediyelerin yer aldığı büyük çekilişe katılma şansı yakalıyor. Fırsatı kaçırmayın. Zeytinlerinizi hemen Sebaste Zeytinyağı Fabrikası'na getirin. Hem kazanın hem de çekilişe katılın.
6: Sebaste Zeytinyağı Fabrikası, Erdemli Karaahmetli Mahallesi'nde. İletişim için 0324 606 08 88.
8: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazası

0: mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM X. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Görüşmede Gazze, Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'daki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki son durum ele alındı. Toplantıda Türkiye'nin bölgesel barış ve güvenliği önceleyen dış politika yaklaşımının da vurgulandığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni anayasa çağrısını yineleyerek Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. 1982 Anayasası'nın 12 Eylül darbesinin baskıcı koşullarında hazırlandığını vurgulayan Gürlek, çağın ihtiyaçlarına uygun özgürlükçü ve demokratik yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini ifade etti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin detayları netleşti. Teklif, TMSF'nin belirli koşullarda kayyum atanmasını ve bazı varlıkların dava sonucu beklenmeden satışını içeriyor. Taksitli satışlara ilişkin yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı'nın taksit süreleri ve sınırlamalar üzerindeki yetkisi yeniden düzenlendi. Taksit limitlerinde olası değişikliklerse bakanlığın kararıyla netleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık Teftiş Kurulu'nun ön incelemesinin ardından alınan karar fon soruşturması kapsamında verildi. Kamuoyunda Yeni Doğan Çetesi olarak bilinen davanın 14. duruşmasında iki sanığın tahliyesine karar verildi. 62 sanığın yargılandığı dava 26 Ocağı ertelendi. İstanbul'da etkili olan şiddet

0: kuvvetli sağanak kentte yaşamı felç etti. Birçok noktada su baskınları ve ulaşım sorunları yaşanırken iki kişi hayatını kaybetti. Yağışın ardından İstanbul Valiliği Perşembe günü okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Gülşah Yıldırım Genç'i tebrik etti. Seçer, belediye hizmetlerinin ayrım gözetmeksizin süreceğini belirterek en kısa zamanda yeniden bir araya gelme temennisini dile getirdi. Mersin'de çalışma hayatı ve sosyal güvenlik haklarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda yabancıların çalışma izinleri, kayıtlı istihdam ve işverenlerin sorumlulukları ele alındı. Mersin Deniz Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi organ seçimleri tamamlandı. Seçim sonucunda Berdan Doğan, odanın yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda binlerce sentetik hap, uyuşturucu madde ve 4 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 50 yaşındaki avukatın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu. Avukatın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Bu sonuçla Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken Sarı Lacivertliler 1 puanda kaldı. Çimsa ÇBK Mersin Euro Cup Room'unda yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. D grubunda mücadele eden Mersin ekibi Polonya temsilcisi Sleza Wrocław'ı Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.

0: Reklam kazandırır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Ermer Toptan Gross'ta Çamlı Bel su fırsatı. Bayisi olduğumuz Çamlı Bel su çeşitleri ve avantajlı koli fiyatıyla sizleri bekliyor. Yarım litrelik 24'lü, 1,5 litrelik 12'li, 5 litrelik 4'lü ve 60'lı bardak su. Çamlı Bel suda koli fiyatı sadece 110 lira. Ermer Toptan Gross, Türbe Caddesi Limon Çiçeği yanında. İletişim 444-0567.
6: 13 Ekim, 19 Ekim tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da salon sıvı sabun 3 litre çeşitleri

0: 67 Ermar. Adında Erdemli var.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79.
3: Sebaste Zeytinyağı Fabrikası. Hasat boyunca 24 saat kesintisiz hizmet ile zeytinlerinizi gece gündüz teslim alıyoruz. Siz değerli üreticilerimiz için 24 saat açık yemekhanemiz ve bekleme alanlarımızla sizlere konfor sunuyoruz.
4: Üstelik zeytinini Sebaste'ye getiren üreticilerimiz ATV ve motosiklet başta olmak üzere birbirinden değerli hediyelerin yer aldığı büyük çekilişe katılma şansı yakalıyor. Fırsatı kaçırmayın. Zeytinlerinizi hemen Sebaste Zeytinyağı Fabrikası'na getirin. Hem kazanın hem de çekilişe katılın.
3: Sebaste Zeytinyağı Fabrikası, Erdemli Karaahmetli Mahallesi'nde. İletişim için 0324 606 08 88.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
6: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0

0: 538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İndirimi yakala, sepetini doldur.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
3: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.50. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir 149.50. Çaykur 1 kilogram tiryaki çay 343.50. Avaya altılı sade maden suyu 50 lira.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM X. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Yaş almış hastaları yalnız bırakmayan ve kişisel bakımdan pansumana, enjeksiyondan ev temizliğine her ihtiyaçlarını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in her yanında herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Büyükşehir'in evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşam kalitelerini kaybetmeden hayatlarını sürdüren yurttaşlar ise kendilerini yalnız hissetmeyerek yaşamlarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Çevresin mobil uygulaması sayesinde Mersinliler karşılaştıkları çevre ve iklim kaynaklı sorunları yeşil uyarı butonuyla Büyükşehir'e kolaylıkla iletebiliyor. Fotoğraf ve konum bilgisiyle yapılan bildirimler sayesinde sorunların ilgili birimlere daha hızlı ulaşması sağlanırken, uygulama iklim değişikliği ve çevre konusunda sunduğu bilgilendirici içeriklerle de kentte çevre bilincinin güçlendirilmesine katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Google Developer Group Mersin koordinasyonunda düzenlenecek DevFest Mersin 2026 için geri sayım başladı. 17 Ekim Cumartesi günü Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirilecek etkinlik, teknoloji, yazılım, yapay zeka, girişimcilik ve inovasyon alanlarında Mersin'in teknoloji ekosistemini bir araya getirecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları devam ediyor. Özel gereksinimli bireyler Engelsiz Yaşam Merkezi'nde seramik, el sanatları, tekstil, mutfak ve müzik atölyesiyle fitness kursundan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Kayıt ve detaylı bilgi için telefonlar 0324-223-5444, 0324-223-5445. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde değişik branşlarda verdiği ücretsiz spor kurslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Tarsus Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nda 8-14 yaş arası için basketbol, 7-11 yaş arası için voleybol kurslarını başlattı. Kurslara katılım için irtibat telefonum 0324-533-2142. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesislerinde her yaş grubu için verdiği ücretsiz tenis kursları büyük ilgi görüyor. Tenis kursu hafta içi 9-19, cumartesi 9-12 arası veriliyor. Büyükşehir ayrıca Nevin Yanıt Atletizm Spor Kompleksi'nde hafta içi her gün 8-30-11 ve 14-17 saatleri arasında ücretsiz atletizm ve hareket eğitimi kursu veriyor. Kurslar için detaylı bilgi ve iletişim telefonu 0324-533-2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: 67 Ermar, adında Erdemli var.
1: Ermar Toptan Gross'ta büyük fırsat. Alışverişinizde %10 indirim fırsatı. Atıştırmalık, deterjan, bakliyat, temel gıda, oyuncak, bebek bezi, hırdavat ve daha fazlası. Üstelik aynı üründen 3 adet ve üzeri alımlarda %10 indirim. Aradığınız birçok ürün avantajlı fiyatlarla Ermar Toptan Gross'ta. Ermar Toptan Gross, Türbe Caddesi Limon Çiçeği yanında. İletişim 444-0567.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda

0: Tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
3: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
9: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
10: ABM Yapı Market açıldı.
9: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
10: ABM Yapı Market'te.
9: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
10: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
9: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
11: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
12: İndirimi yakala, sepetini doldur.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
12: Bizce 5 litre ayçiçek yağı PET 459 lira. Hassata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 275 lira. Asperox Sparix Diamond 60'lı bulaşık tableti 285 lira. Aqua 3 katlı 40'lı tuvalet kağıdı 247 lira.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: 0533-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM X. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Fıkır Fıkır Dakikalar başlıyor.
4: Yörük.

0: Fıkır Fıkır Dakikalar devam edecek.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Reklam kazandırır.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
3: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
2: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
3: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
2: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
3: 0324 323 2301.

0: 67 Ermar. Adında Erdemli var.
1: Ermer Toptan Gross'ta Çamlı Bel su fırsatı. Bayisi olduğumuz Çamlı Bel su çeşitleri ve avantajlı koli fiyatıyla sizleri bekliyor. Yarım litrelik 24'lü, 1,5 litrelik 12'li, 5

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.

0: Durun durun. Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
1: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
0: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
2: Sebaste Zeytinyağı Fabrikası. Hasat boyunca 24 saat kesintisiz hizmet ile zeytinlerinizi gece gündüz teslim alıyoruz. Siz değerli üreticilerimiz için 24 saat açık yemekhanemiz ve bekleme alanlarımızla sizlere konfor sunuyoruz.
3: Üstelik zeytinini Sebaste'ye getiren üreticilerimiz ATV ve motosiklet başta olmak üzere birbirinden değerli hediyelerin yer aldığı büyük çekilişe katılma şansı yakalıyor. Fırsatı kaçırmayın. Zeytinlerinizi hemen Sebaste Zeytinyağı Fabrikası'na getirin. Hem kazanın hem de çekilişe katılın.
2: Sebaste Zeytinyağı Fabrikası, Erdemli Karaahmetli Mahallesi'nde. İletişim için 0324 606 08 88.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et.

0: anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM X. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Fıkır fıkır dakikalar devam ediyor.
2: 105.7 Yörük FM.
3: En hareketli oyun havaları Yörük FM'de. Fıkır fıkır dakikalar.

0: boyunca Hüzlü Keder'i atmak için Yörük FM dinlemeye devam edin.
1: 105.7 Yörük FM. Karaları
2: bastık gördün mü? Hapiste yattık gördün mü? Gördün değil mi?

0: Fıkır fıkır dakikalar sona erdi.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçe

Kendinize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: 567 Ermar. Adında Erdemli var.
1: Ermar Toptan Gross'ta büyük fırsat. Alışverişinizde %10 indirim fırsatı. Atıştırmalık, deterjan, bakliyat, temel gıda, oyuncak, bebek bezi, hırdavat ve daha fazlası. Üstelik aynı üründen 3 adet ve üzeri alımlarda %10 indirim. Aradığınız birçok ürün avantajlı fiyatlarla Ermar Toptan Gross'ta. Ermar Toptan Gross, Türbe Caddesi Limon Çiçeği yanında. İletişim 444-0567.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 2033.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
13: Mersin 51 Metal Boru Profil Saç. Her ölçüde trapez saç çekimi, sandviç panel çeşitleri, her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri, bordeks alçıpan OSB çeşitleri, çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri, metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 7294. İş

0: yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpat Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İndirimi yakala, sepetini doldur.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 84.50. Yörük süt 1000 gram tost peyniri 299.50. Asperox Retro serisi 1 litre yüzey temizleyici 95 lira. Prodex 3 litre sıvı sabun 75 lira.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM X. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

0: canım, yemin ederim. Haberler.
1: Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi 17 Ekim'de Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlanacak. Sakarya gaz sahasında 20 yıl boyunca görev yapacak platformun devreye girmesiyle Türkiye'nin günlük yerli doğal gaz üretiminin 20 milyon metreküp'e çıkarılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaban hayatının korunması amacıyla kara ve demir yollarında bugüne kadar 21 ekolojik köprü yapıldığını açıkladı. Köprüleri kullanan hayvanların geçişleri ve yapılara uyum süreçleri fotokapanlarla takip ediliyor. Siyaset gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP ile yollarını ayırarak yeni partiye katıldı. Anayasa Mahkemesi, 26 siyasi partinin mali hesaplarında tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. 2022-2024 dönemine ait hesapları inceleyen mahkeme, bazı partilerin kesin hesaplarını kabul etmedi. Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki alışverişlerde uygulanan genel 12 ay taksit sınırını kaldırdı. Yeni düzenlemeyle taksit sürelerini yeniden belirleme ve ek kısıtlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında gösterilen Mihraç Ural'ın Suriye'de yakalandığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana, Ali Kiyali adıyla da bilinen Ural'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısının çökmesi faciaya yol açtı. Olayda 27 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı için seçim heyecanı artıyor. 18 Ekim'de gerçekleştirilecek ön seçim öncesinde kurucu başkan Cengiz Gökçel, Ahmet Yorgun ve Bozyazı'dan Baykal Arıdeniz adaylıklarını duyurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ beklenen kuvvetli yağışlara karşı kriz masası oluşturdu. Kentin 13 ilçesinde 350 personel ve 126 araç olası olumsuzluklara karşı hazır bekletilirken vatandaşların ihbarlarını Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne iletebileceği bildirildi. Tarsus'ta 3. Uluslararası Sarı Ulak Zeytin Festivali 23-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde zeytin hasadı, üretim eğitimleri, tadım etkinlikleri ve gastronomi atölyeleri gerçekleştirilecek. Yerel üreticiler de ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Akdeniz Belediyesi 3 Ocak mahallesindeki sokakları sıcak asfaltla yeniledi. İlçe genelinde sürdürülen çalışmalarla ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. TÜİK verilerine göre Mersin'de Eylül ayında 3.475 yeni aracın kaydı yapıldı. Kentteki toplam araç sayısı 928.245'e ulaşırken Eylül'de Ağustos ayından 51 araç daha fazla kaydedildi. Çimsaç EBK Mersin Eurocup Women'da yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. D grubunda mücadele eden Mersin ekibi Polonya temsilcisi Sleza Wroclaw'ı Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda teknik direktör arayışı sürerken Nurullah Kaya antrenör olarak görevlendirildi. Kulüp bu kararla takımın maç hazırlıklarının kesintisiz devam etmesini hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç takvimi belli oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu tur mücadelesinde Muş Spor Kulübü'nü sahasında konuk edecek. Karşılaşma 27 Ekim Salı günü saat 15'te oynanacak.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Görüşürüz kardeşim. Yata yata gitme bak. Bize laf getirme. Adamlar yata yata gidiyor kardeşim. Lambada bir yatıyor. Biliyoruz zaten. Baban nasıl değil mi?
1: Yörük.
2: Selefke'ye, Mut Mersin'e selam olsun yörüklere. Selam olsun yörüklere.
1: Yörük efem, yörük efem.
3: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: kalplerin sesi. Yörük efem, yörük efem. 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

oldun sen bende. Bir gün geri dönsen de istemem artık seni. Duvardan indi resmin, dilimden düştü ismin. Almadı bende sevgi, duysun bütün Ankara. Duysun.

0: Duysun bütün Ankara.
1: Reklam kazandırır.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
4: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
3: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
4: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
3: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
4: 0324 323 2301.

0: Ayşedi Ermar, adında Erdemli var.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Ermar Toptan Gross'ta Çamlı Bel Su Fırsatı. Bayisi olduğumuz Çamlı Bel su çeşitleri ve avantajlı koli fiyatıyla sizleri bekliyor. Yarım litrelik 24'lü, 1,5 litrelik 12'li, 5 litrelik 4'lü ve 60'lı bardak su. Çamlı Bel Su'da koli fiyatı sadece 110 lira. Ermar Toptan Gross, Türbe Caddesi Limon Çiçeği yanında. İletişim 444-0567.
3: Sayın zeytin üreticileri,
4: Şimşek Zeytin Fabrikası son teknoloji ikinci yeni hat makinesiyle hizmetinizde.
3: Artık beklemeye son veriyoruz.
5: Modern tesisimizde zeytinlerinizi kaliteli zeytinyağına dönüştürüyoruz.
3: Zeytin ürünlerini toptan ve perakende bulabilirsiniz.
4: Şimşek Zeytinyağı'na gelmek için Koyuncu Aytemiz Petrolü 50 metre geçince sağa dönün ve tabelalarımızı takip edin.
3: 0532 243 65 39 Erdemli.
4: Soğuk sıkım zeytinyağı Şimşek'ten alınır.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mixit

birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0553

0: sizlere sesleniyor.
1: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM X. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Çoğunluğun Sesi, Yörük FM 105.7.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: En iyi ve en yeniler. Görük FM.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Kalplerin Sesi Yörük FM, Yörük FM 105.7.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Yaş almış hastaları yalnız bırakmayan ve kişisel bakımdan pansumana, enjeksiyondan ev temizliğine her ihtiyaçlarını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in her yanında herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Büyükşehir'in evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşam kalitelerini kaybetmeden hayatlarını sürdüren yurttaşlar ise kendilerini yalnız hissetmeyerek yaşamlarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Çevresin mobil uygulaması sayesinde Mersinliler karşılaştıkları çevre ve iklim kaynaklı sorunları yeşil uyarı butonuyla Büyükşehir'e kolaylıkla iletebiliyor. Fotoğraf ve konum bilgisiyle yapılan bildirimler sayesinde sorunların ilgili birimlere daha hızlı ulaşması sağlanırken, uygulama iklim değişikliği ve çevre konusunda sunduğu bilgilendirici içeriklerle de kentte çevre bilincinin güçlendirilmesine katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Google Developer Group Mersin koordinasyonunda düzenlenecek DevFest Mersin 2026 için geri sayım başladı. 17 Ekim Cumartesi günü Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirilecek etkinlik, teknoloji, yazılım, yapay zeka, girişimcilik ve inovasyon alanlarında Mersin'in teknoloji ekosistemini bir araya getirecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları devam ediyor. Özel gereksinimli bireyler Engelsiz Yaşam Merkezi'nde seramik, el sanatları, tekstil, mutfak ve müzik atölyesiyle fitness kursundan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Kayıt ve detaylı bilgi için telefonlar 0324 223 5444, 0324 223 5445. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde değişik branşlarda verdiği ücretsiz spor kurslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Tarsus Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nda 8-14 yaş arası için basketbol, 7-11 yaş arası için voleybol kurslarını başlattı. Kurslara katılım için irtibat telefonu 0324 533 2142. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesislerinde her yaş grubu için verdiği ücretsiz tenis kursları büyük ilgi görüyor. Tenis kursu hafta içi 9-19, cumartesi 9-12 arası veriliyor. Büyükşehir ayrıca Nevin Yanıt Atletizm Spor Kompleksi'nde hafta içi her gün 8-30-11 ve 14-17 saatleri arasında ücretsiz atletizm ve hareket eğitimi kursu veriyor. Kurslar için detaylı bilgi ve iletişim telefonu 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Ermer Toptan Gross'ta büyük fırsat. Alışverişinizde %10 indirim fırsatı. Atıştırmalık, deterjan, bakliyat, temel gıda, oyuncak, bebek bezi, hırdavat ve daha fazlası. Üstelik aynı üründen 3 adet ve üzeri alımlarda %10 indirim. Aradığınız birçok ürün avantajlı fiyatlarla Ermer Toptan Gross'ta. Ermer Toptan Gross, Türbe Caddesi Limon Çiçeği yanında. İletişim 444-0567.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: 0567 Ermar. Adında Erdemli var.
1: Hadi gel Erzurum'a gel.
2: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı, 0530 259 1333 Erdemli. Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 8579. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 8579.
2: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı,

0: Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
3: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
4: İndirimi yakala, sepetini doldur.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
4: Bizce 5 litre ayçiçek yağı PET 459 lira. Hassata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 275 lira. Asperox Sparix Diamond 60'lı bulaşık tableti 285 lira. Aqua 3 katlı 40'lı tuvalet kağıdı 247 lira.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM X. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi 17 Ekim'de Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlanacak. Sakarya gaz sahasında 20 yıl boyunca görev yapacak platformun devreye girmesiyle Türkiye'nin günlük yerli doğal gaz üretiminin 20 milyon metreküp'e çıkarılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaban hayatının korunması amacıyla kara ve demir yollarında bugüne kadar 21 ekolojik köprü yapıldığını açıkladı. Köprüleri kullanan hayvanların geçişleri ve yapılara uyum süreçleri fotokapanlarla takip ediliyor. Siyaset gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP ile yollarını ayırarak yeni partiye katıldı. Anayasa Mahkemesi, 26 siyasi partinin mali hesaplarında tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. 2022-2024 dönemine ait hesapları inceleyen mahkeme, bazı partilerin kesin hesaplarını kabul etmedi. Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki alışverişlerde uygulanan genel 12 ay taksit sınırını kaldırdı. Yeni düzenlemeyle taksit sürelerini yeniden belirleme ve ek kısıtlamalar getirme yetkisi bakanlığa verildi. Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında gösterilen Mihraç Ural'ın Suriye'de yakalandığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana, Ali Kiyali adıyla da bilinen Ural'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısının çökmesi faciaya yol açtı. Olayda 27 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı için seçim heyecanı artıyor. 18 Ekim'de gerçekleştirilecek ön seçim öncesinde kurucu başkan Cengiz Gökçel, Ahmet Yorgun ve Bozyazı'dan Baykal Arıdeniz adaylıklarını duyurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ beklenen kuvvetli yağışlara karşı kriz masası oluşturdu. Kentin 13 ilçesinde 350 personel ve 126 araç olası olumsuzluklara karşı hazır bekletilirken vatandaşların ihbarlarını Alo 185 Teksin çağrı merkezine iletebileceği bildirildi. Tarsus'ta 3. Uluslararası Sarı Ulak Zeytin Festivali 23-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde zeytin hasadı, üretim eğitimleri, tadım etkinlikleri ve gastronomi atölyeleri gerçekleştirilecek. Yerel üreticiler de ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Akdeniz Belediyesi 3 Ocak mahallesindeki sokakları sıcak asfaltla yeniledi. İlçe genelinde sürdürülen çalışmalarla ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. TÜİK verilerine göre Mersin'de Eylül ayında 3.475 yeni aracın kaydı yapıldı. Kentteki toplam araç sayısı 928.245'e ulaşırken Eylül'de Ağustos ayından 51 araç daha fazla kaydedildi. Çimsaç EBK Mersin Eurocup Women'da yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. D grubunda mücadele eden Mersin ekibi Polonya temsilcisi Sleza Wroclaw'ı Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda teknik direktör arayışı sürerken Nurullah Kaya antrenör olarak görevlendirildi. Kulüp bu kararla takımın maç hazırlıklarının kesintisiz devam etmesini hedefliyor.

Zira Türkiye Kupası 3. eleme turu maç takvimi belli oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu tur mücadelesinde Muş Spor Kulübü'nü sahasında konuk edecek. Karşılaşma 27 Ekim Salı günü saat 15'te oynanacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: 567 Ermar. Adında Erdemli var.
1: Sayın zeytin üreticileri.
2: Şimşek Zeytin Fabrikası son teknoloji ikinci yeni hat makinesiyle hizmetinizde.
1: Artık beklemeye son veriyoruz.
3: Modern tesisimizde zeytinlerinizi kaliteli zeytinyağına dönüştürüyoruz.
1: Zeytin ürünlerini toptan ve perakende bulabilirsiniz.
2: Şimşek Zeytinyağı'na gelmek için Koyuncu Aytemiz Petrolü 50 metre geçince sağa dönün ve tabelalarımızı takip edin.
1: 0532 243 65 39 Erdemli.
2: Soğuk sıkım zeytinyağı Şimşek'ten alınır.
4: Ermar Toptan Gross'ta Çamlı Bel su fırsatı. Bayisi olduğumuz Çamlı Bel su çeşitleri ve avantajlı koli fiyatıyla sizleri bekliyor. Yarım litrelik 24'lü, 1,5 litrelik 12'li, 5 litrelik 4'lü ve 60'lı bardak su. Çamlı Bel suda koli fiyatı sadece 110 lira. Ermar Toptan Gross, Türbe Caddesi Limon Çiçeği yanında. İletişim 444-0567.
5: Hadi gel.
6: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 620.

0: ekibi faciaya yol açtı. Olayda 27 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı için seçim heyecanı artıyor. 18 Ekim'de gerçekleştirilecek ön seçim öncesinde kurucu başkan Cengiz Gökçel, Ahmet Yorgun ve Bozyazı'dan Baykal Arıdeniz adaylıklarını duyurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ beklenen kuvvetli yağışlara karşı kriz masası oluşturdu. Kentin 13 ilçesinde 350 personel ve 126 araç olası olumsuzluklara karşı hazır bekletilirken vatandaşların ihbarlarını Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne iletebileceği bildirildi. Tarsus'ta 3. Uluslararası Sarı Ulak Zeytin Festivali 23-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde zeytin hasadı, üretim eğitimleri, tadım etkinlikleri ve gastronomi atölyeleri gerçekleştirilecek. Yerel üreticiler de ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Akdeniz Belediyesi 3 Ocak mahallesindeki sokakları sıcak asfaltla yeniledi. İlçe genelinde sürdürülen çalışmalarla ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. TÜİK verilerine göre Mersin'de Eylül ayında 3.475 yeni aracın kaydı yapıldı. Kentteki toplam araç sayısı 928.245'e ulaşırken Eylül'de Ağustos ayından 51 araç daha fazla kaydedildi. Çimsaç EBK Mersin Eurocup Women'da yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. D grubunda mücadele eden Mersin ekibi Polonya temsilcisi Sleza Wroclaw'ı Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda teknik direktör arayışı sürerken Nurullah Kaya antrenör olarak görevlendirildi. Kulüp bu kararla takımın maç hazırlıklarının kesintisiz devam etmesini hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç takvimi belli oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu tur mücadelesinde Muş Spor Kulübü'nü sahasında konuk edecek. Karşılaşma 27 Ekim Salı günü saat 15'te oynanacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Her yörenin ayrı bir hikayesi var ama hepsinin ortak dili türkü. Şimdi sırada yine yüreğe dokunan bir eser var.

Türk FM'de bir türkü daha bitti. Belki bir dağ köyünden, belki bir gurbet yolundan geldi bu ezgi. Ama ne olursa olsun hep aynı yere dokunur, insanın yüreğine.

Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı gör deli gör.

0: Yörük Ozan'ı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Şedi, Ermar, Atında Erdemli var.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
3: Ermer Toptan Gross'ta büyük fırsat. Alışverişinizde %10 indirim fırsatı. Atıştırmalık, deterjan, bakliyat, temel gıda, oyuncak, bebek bezi, hırdavat ve daha fazlası. Üstelik aynı üründen 3 adet ve üzeri alımlarda %10 indirim. Aradığınız birçok ürün avantajlı fiyatlarla Ermer Toptan Gross'ta. Ermer Toptan Gross, Türbe Caddesi Limon Çiçeği yanında. İletişim 444 0567.
4: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için

0: yeniden.
1: Durun durun. Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebiniz de.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
10: Yok kelimesi omega yapıda yok.
11: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
10: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
14: İndirimi yakala, sepetini doldur.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Marmara Birlik 500 gram zeytin 84.50. Yörük süt 1000 gram tost peyniri 299.50. Asperox Retro serisi 1 litre yüzey temizleyici 95 lira. Prodex 3 litre sıvı sabun 75 lira.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Yörük FM Instagram, Yörük FM Facebook, Yörük FM X. Radyon daima seninle.
19: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Yörük.
1: Selefke'ye, Mut Mersin'e selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere.
0: Yörük efem, yörük efem.

0: reklam kazandırır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Er Mert Toptan Gross'ta Çamlı Bel Su Fırsatı. Bayisi olduğumuz Çamlı Bel su çeşitleri ve avantajlı koli fiyatıyla sizleri bekliyor. Yarım litrelik 24'lü, 1,5 litrelik 12'li, 5 litrelik 4'lü ve 60'lı bardak su. Çamlı Bel Su'da koli fiyatı sadece 110 lira. Er Mert Toptan Gross, Türbe Caddesi Limon Çiçeği yanında. İletişim 444 0567.

0: 67 Ermar. Adında Erdemli var.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
4: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
5: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
4: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
6: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530-259-1333 Erdemli.
7: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Sebaste Zeytinyağı Fabrikası. Hasat boyunca 24 saat kesintisiz hizmet ile zeytinlerinizi gece gündüz teslim alıyoruz. Siz değerli üreticilerimiz için 24 saat açık yemekhanemiz ve bekleme alanlarımızla sizlere konfor sunuyoruz.
9: Üstelik zeytinini Sebaste'ye getiren üreticilerimiz ATV ve motosiklet başta olmak üzere birbirinden değerli hediyelerin yer aldığı büyük çekilişe katılma şansı yakalıyor. Fırsatı kaçırmayın. Zeytinlerinizi hemen Sebaste Zeytinyağı Fabrikası'na getirin. Hem kazanın hem de çekilişe katılın.
8: Sebaste Zeytinyağı Fabrikası, Erdemli Karaahmetli Mahallesi'nde. İletişim için 0324 606 08 88.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Hadi gel Erzurum'a gel.
5: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
11: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
12: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
11: Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik kalmasın bir şey.

0: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da

0: en hareketli oyun havaları Yörük FM'de.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Kemal Bey adamları geliyor.
3: Bebek dikişlenmeye geliyor. Burası karışacak.